0607640604 0607640604. Ubani kucunda le ngoma le kuyona ke music quiz. Ngasithumelela ke ivoice note yakho uma kuthi ke uyayazi noma ushale ke ku 0604807640604807164. Yona ke nombolo ongakwazi ukuthi ke usithole kuyona ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Hayi le nami ngiyayazi.

Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.